0: akşamlar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Duman'ın ojesiyle girdik biz programa, evet, başladık. Herkese evet. İyi akşamlar. Evet, bugün de bir saat boyunca canlı canlı sizlerle çok güzel bir program yapacağız.
1: Evet.
0: Tabii ki başlamadan önce telefon numaramızı verelim İknur ablacığım.
1: 062 834 90 80 telefonlarınızı bekliyoruz.
0: Bekliyoruz. Arayın bizi. Eğer ne bileyim birisinin bir mesaj göndermek istiyorsunuz veya bizimle sohbet etmek istiyorsanız veya bir parça istiyorsanız arayın bizi. Biz de bunları sizlerle paylaşmayı deneyeceğiz.
1: Deneyeceğiz. Tabii ki Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz.
0: Evet.
1: Oradan da istek parçanızı yazabilirsiniz ama ararsanız daha güzel olur tabii
0: ki. Biz telefon gelince çok mutlu oluyoruz.
1: Evet.
0: Aynen. Evet, bugünkü konumuz. Şimdi Türkçe'de ya da sohbet ederken bir şey anlatırken bilmeden ya da hiç düşünmeden bazı deyimleri kullanıyoruz.
1: Aynen.
0: Ve bu deyimlerin anlamını hiç bilmiyorum. Ben bazen sorguluyorum, bazen merak edip internetten bakıyoruz ama birçoğumuz herhalde ne bileyim alışkanlık mı diyeyim öyle konuşuyoruz ama neden böyle bir deyim, neden var,
1: çıkmış,
0: anlamı
1: neden
0: nedir?
1: Var, onu pek araştırmıyoruz genelde. Yani
0: o yüzden bu merakınızı gidermek için birkaç tane deyimimiz var. Onları, anlamlarını ve o deyimlerin hikayeleri de var.
1: Evet. Onları paylaşacağız sizinle.
0: Onları paylaşacağız. Hı-hı. Evet. İlk deyim aslında bir sürü var. Yani aslında bir 10 saatlik program olabilir.
1: Olabilir
0: bir
1: yani
0: sürü,
1: deyimlerden
0: bir
1: dolayı.
0: Sürü, bir Aha. sürü. Tabii ki hepsini paylaşamayacağız da başlayalım. Bir deyim, bunu çok kullanıyoruz. Şöyle ya adam yerine koymak, birisini adam yerine koymak. Önce anlamı nedir İknur'cum?
1: Adam yerine koymak... Deyiminin anlamı ve hikayesini işte kısaca onu paylaşacağız. Bir kimseyi kimseye değer vermemek, adamdan saymamak anlamlarında kullanılır.
0: Hani adam derken şimdi yine feministler gelecek şimdi. Niye kadın değil de adam? Bence insan yerine koymamak daha güzel, hoş olurdu. Ama bu adam yerine koymamak deyiminin bir hikayesi de var. Onun hikayesi de şöyle. Sen mi okuyacaksın, ben mi okuyayım?
1: Ben okuyayım.
0: Sen oku.
1: Ben başladım. Okuyayım.
0: Sen başla.
1: Bir insan adam yerine konup saygı görmek istiyorsa bir makama ilmi ve ahlaki faziletlere gelmelidir. Onun bunun torpil hatırı ve nüfusuz da bir yere gelenler adam yerine konulmadığı gibi saygı da görmezler.
0: Arif Efendi.
1: Arif Efendi işte hatır gönül yoluyla tanıdıklarından birinin oğluna bir memuriyet verilmesini ister. Devrin
0: bir tavsiye mektubuyla birlikte delikanlıya gönderilir.
1: Evet. Önce işte imtihana girsin, kazanırsa bir yer bulunur diye söylenmiş, yani yazılmış. Öyle bir cevap alınmış. Aradan zaman geçtikten sonra Arif Efendi ile o beyefendi ile o kişiyle işte karşılaşıyor. Arif Efendi, efendi hazretleri, size gönderdiğim adama imtihana girsin, kazanırsa bir yerlere tayin ederiz demişsiniz. Siz bu makama imtihan ile mi geldiniz deyince işte şey Hülistan beni de işte bunun için adam yerine koymuyorlar diye cevap vermiş. Yani adam yerine koymamak deyimi bu şekilde ortaya çıkmış.
0: Ha.
1: Yani o önemli bir makama gelmiş ama torpille gelmiş.
0: Yani torpille gelen insanları genelde adam yerine koymuyorlarmış. Yani
1: o yüksek makamda olmasına rağmen adam yerine koymuyorlar. Bu yüzden.
0: Evet. Ondan sonra şöyle bir şey var.
1: Bak. Burada Mert Türk Zürih'ten yazmış. Her iki deyim de var. İnsan yerine koymamak, konmamak ve adam yerine konulmamak hakkından fazla yani değer vermek.
0: Evet, aynen. Mesela şöyle bir deyim de var. Ama yok avucunu yalarsın. Ha, evet. Diyoruz ya.
1: Evet. O çok kullanılıyor.
0: Onu Onun mesela anlamı hani beklediğinin olmadığı, umduğunu bulamadın anlamına geliyor. Ve bu deyim kışın karlı ve soğuk havalarında inine kapanarak tabanlarının altını yalamak suretiyle karın doyurmaya çalışan ayıların hareketinden alınmıştır. Ha? Ayılardan geliyor bu. Çünkü ayılar kışın yani aradıkları zaman yiyecek de bulamadıkları için hareket edecek olsa da boşuna enerji tüketmiş olurlar. Bunu iyi bilen ayılar kış uykusuna yatarlar. Ayağını yalamakla yetinir. Yazın gelmesini bekler. Başka yapacak bir şeyleri yoktur. Yani boş boş ayak yalıyorlar. Yani o yüzden bir şeyi yani umduğun gibi bulmadığın zaman avucunu yalarsın deyimi buradan gelmiştir.
1: Niye o zaman ayağını yalıyorlar?
0: Yok şimdi yani. Evet, o da yani. Güzel bir soru.
1: Niye öyle diye avuç? Ha, belki denemişler yetişim. Bu daha kolay geliyor.
0: Ay yok, şöyle yalamıştır. Yani şöyle gösteririm, radyoda göremeyeceksin. Ayıların da patileri vardır, ha, doğru, ya. Öyle satıyor. Yalamıştır. Ayak değil de tabii ki şey.
1: Avuç.
0: Avucunu yalamıştır. Ondan sonra şöyle. Bastığı yerde ot bitmemek. Evet. Anlamı bastığı yerde ot bitmemek, gittiği yerde uğursuzluk götürmek anlamına kullanılır. Bunun hikayesi acayip uzun uzun uzun uzun. Onu tabii ki hepsini okuyamayacağız. Ana hani burada da Kentimir'de yeni bir vali atanmış. Valinin ermişlere büyük saygısı varmış. Görevlerini çağırmış. Bu ilde ermişlerden kimler vardır diye sormuş. Yukarı mahallede oturan yaşlı bir adam var. Herkes onu ermiş olarak kabul eder ve sayar demişler köylüler. Ondan sonra öyleyse o kişi eve götürün beni demiş vali. Bunlar tabii ki adamın evine gitmişler. Ondan sonra o sırada yaşlı adam evinin damını düzeltiyormuş. Aşağıda kendisine seslenmişler. Dede vali seni görmek istiyor demişler. Dede de demiş ki ya kusura bakmayın, yaşlı olduğum için aşağı inemeyeceğim. Deyince vali alçak gönüllülük gösterip dama çıkmış. Yaşlı adam onu damda saygıyla karşılamış. Vali koluna girmiş. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da adama dolaşıyorlar hani. Damda dolaşıyorlarmış. Damı her yıl onarmak gerek. Toprak iyice sıkıştırılmazsa yağmur sızar aşağı. Yaşlı adam demiş bunu. Ondan sonra bu vali de durmadan damda dolaşıyormuş. Dama serdiğiniz toprağı ne denli demizlesek de yine aralarda ot tohumları kalıyor. Onlar da azıcık su görse köklenip filizleniyor vali bey. Biraz da bu şurada dolaşalım demiş valiye yaşlı adam. Ondan sonra vali de ne diyordun? Otu zamanında temizlemezsek sonra baş edemiyorsunuz. Ondan sonra vali bey biraz da şu bacıdan yana gidelim demiş valiye. Vali de damda sürekli dolaşmanın nedenini bir türlü anlayamamış. Yani yaşlı adam. Ondan sonra sonunda dayanamamış da demiş ki Ermi baba, anlattıkların iyi güzel de beni neden böyle dolaştırıyorsun diyor. Yani yaşlı dede valiyi dolaştırıyormuş damda. Vali de sormuş hani beni niye sürekli böyle dolaştırıyorsun. Yaşlı adam da anlatayım demiş efendi. Hükümetin ayağın bastığı yerde ot bitmez derler. Siz de bir hükümet adamsınız. Damda ot bitmesin diye sizi dolaştırıyorum demiş. Oradan bu deyim bastı gelmiş. Yani bastığı yerde ot bitmediği için valiyi damda dolandırmış durmuş.
1: İyi,
0: evet.
1: İyi.
0: İyi bir gir. Evet. Aynen, bir müzik arası verelim. Evet. Bugün ilk duran şöyle bir karar aldık. Bugün biraz rocklardan gidiyoruz.
1: Rocklardan gidiyoruz. Uzun zamandır rock çalmamıştık.
0: Evet. Yani. Çalalım. Kimi
1: Mor ve Ötesi, Sevda Çiçeği.

0: Sevda Çiçeği. Harika, harika,
1: evet,
0: harika.
1: Çok güzel. Mor ve Ötesi. Aa.
0: Evet, Bazil'e geliyorlar.
1: Hı-hı.
0: Hı-hı. Giden var mı acaba?
1: Var.
0: Sen gidiyorsun mu? Hayır, şaka.
1: Hı-hı. Sonra konuşurum.
0: Tazı şeydi değil mi? Ekstra yaptı. Arkadaşlar, bu İknur bunu ekstra yaptı. Bana sormadan... Burada öğreniyorum, Mor ve Ötesi konserine gidiyor. Bana sormadan, bunu asla unutmayacağım. Devam edelim programa. Sonra programdan sonra, evet, saç baş yolulacaktır. Haberiniz olsun. Eğer bunu görmek, yaşamak isteyenler varsa lütfen gelsinler. Kanal K'nın olduğu Arava. Kavga var arkadaşlar. Evet, deyimlerden devam ediyoruz.
1: Evet, deyimlerden. Mesela dilinde tüy bitmek deyimi ne anlamına geliyor? Öğüt vermekten, yol göstermekten bıkıp usanmak anlamına gelmektedir.
0: Yani hikayesi
1: çok geveze bir adam varmış. Yerli yersiz konuşur, çevresindekileri usandırırmış. Arkadaşları ne dendi, yani uyardılarsa da onu bu huyundan vazgeçirmemişler. Zaten huyundan vazgeçmez. Sonunda şakacı bir arkadaş gevezeyi karşısına almış. Bir arkadaşım demiş, dilin yüzünden başına beladan kurtulamıyor. Susmasını öğrenmelisin. Sen dil kaygan olduğu için çok konuşuyorsun. Bak, kulak, burun hiç konuşmuyor mu? Demek ki dilden onlar gibi yerinde dursaydı sen de konuşmayacak, zor durumda kalmayacaktın. Öyleyse dilini hareketsizliğe alıştırmalısın. Dilini bir şey ektiğini ve onların büyüyüp ağzını tıkadığını varsay. Böylece dilin dura dura kayganlığını yitirirsin. Geveze bu öğüdü ciddiye almış, bir süre konuşmadan durmuş. Arkadaşlar bu duruma şaşırmışlar. Neden konuşmuyorsun diye sormuşlar. Geveze artık konuşamıyorum demiş. Geçen gün ekmiştim de dilimde tüy bitti.
0: yani
1: tüy bitmiş, ekmiş.
0: Yani çok ilginç, biraz saçma ama evet, aynen öyle. Tüy bitiyor yani. Ve şöyle bir deyim de var, denize düşen yılına sarılır. Aslında güzel yani deyim değil, yani bunu çok duyuyorum. Bunun anlamı da, zor durumda olan kişi hiç sevmediği, korktuğu birinden de bile yardım isteyebilir. Ve hikayesi de şöyle. Hani dönem 2. Mahmut dönemi ve orada bir Mehmet Paşa varmış, Mısır valisidir. Kendine aşırı güvenen bu Mehmet Paşa'nın amcası önce Suriye, ardından da Osmanlı'yı ele geçirmiştir. Oğlu İbrahim Paşa da Suriye'yi ele geçirmiş. Çok karışık, onun elini bilmem neyi geçirmiş. İşte çok güç vermiş, İstanbul'a doğru yola çıkmış. Şimdi Mahmut ordu o an için bunlara baş edebilmek vaziyetinde olmadığından Ruslardan yardım isteme tarafındaymış. Yani taraftarıymış. Rus Çan Nikolan bilmem ne yardım ister Rus'tan. Bir Osmanlı sultanın Ruslardan yardım istemesi de yargılanır yani. Bir takım vezirler bu nasıl iştir diye mırıldanınca Sultan Mahmut ne yapalım, düştük denize sarılırız yılana der. Yani bu oradan çıkmış, ne yapsın yani, çok zor durumda olmuş. O yüzden Rus'tan yardım istemiş yani. Bu da çok eskilerden gelme bir deyim. Sen hiç yılana sarıldın mı İknur'cum denize düşünce?
1: Bu zamana kadar öyle bir şey olmadım. Olmasın da umarım.
0: Allah Allah. Dur düşür, sarılmış olabilirim. Niye sarılmayayım? Bir de şey var ya, böyle düşmanımın kuru düşmanı benim dostumdur. Onun gibi bir şey. Değil mi?
1: O da var.
0: Olur valla. Ben
1: ama
0: yaparım.
1: O... düşmanın düşmanı, senin düşmanın değil, düşmanın düşmanı
0: benim dostum olur
1: diyorum da, ama o direktmen Yılan olmaz
0: yani. Olmaz. Ama onun gibi bir şey.
1: Bir şey diyorsun.
0: Yani ha. Bir şey de var. Dolap çevirmek var ya. Hani gene ne dolaplar çeviriyorsun diyoruz ya.
1: Gizli işler yapmak.
0: Onun da gizli işler yapmak hile yapmaktır. İlk durum bana yaptığı gibi. Şimdi ben hep deyimlerden giderim. Bak program bitene kadar. Yani bu da çok eskiden paşa, vezir, mezir oralardan gelme. Orada da yani bir dolapla ilgisi var. Kadınlar ikram edecekleri şeyleri dolabın kapalı kısmına yerleştirmişler. Erkeklerin tarafına çevirir. Tabaklar, fincanlar boşalınca dolap erkeklerin tarafından. Ay bu da çok karışık. Hani yani bu servisle ilgili bir şey Osmanlı döneminde. Yani kadınların erkeklerin birbirini görmeden servis yapmaktır. Yani o ikramları dolabın ters tarafını çevirip hani dolapları çevirmek anlamına yani birbirlerini görmeden servis yapmaktır. Ama bu zamanla gizli işler yapmak anlamına gelmiştir.
1: Bir müzik arası.
0: Yapalım. Numarayı da verelim. Belki sizin de bildiğiniz deyimler vardır.
1: Yani 062 834 90
0: 80.
1: Bekliyoruz. Ve Özlem Tekin'den hep yek diyoruz.
0: Hep yek.

0: Evet, Özlem Tekin hep yek hep tek dedik.
1: Güzel parça, eski olmasına rağmen.
0: Özlem iyidir. Şimdi deyimlerden devam ediyoruz. Hatta sizin aklınıza bir deyim gelirse ya telefonu açın. Anlamını bilmek istiyorsanız belki bulabiliriz. Bizden paylaşmak istiyorsanız 062 834 90 80.
1: Bekliyoruz.
0: Evet, devam İknur.
1: Evet, bir de diğer bir deyim de var çok kullanılan. Elinin hamuru ile erkek işine karışmak. Ne anlamına gelir? Kişinin beceremeyeceği işlere karışması, kadınların erkeklerin işlerini yapmaya çalışması gibi şeyden anlamına geliyor yani. Hikayesi de köyün birinde bir erkek evinin bahçesinde çamurdan kerpiç, karısı da duvar dibinde dibindeki ocakta sacun üstünde yağlı gözleme yapıyormuş. Erkek ikide bir gözlemenin iyi pişip pişmediğine karışmış.
0: Bak erkek karışmış.
1: Evet.
0: Erkek karışıyor. Karışmış.
1: Evet. Yani. Karısı da kocasının kestiği kerpiçlerin düzgün olmadığını söyler. Kocasının beceriksizliğini yüzüne vurmuş.
0: Çünkü adam da
1: hak etmiş. Adam dayanamamış ve karısına ben elimin çamuru ile senin işine karışmayacağım. Sen de elinin hamuru ile erkek işine karışma demiş.
0: Ya yani bu böyle çıkmış.
1: Yani nasıl gelmiş? Erkek başta yine karışmış.
0: Karışmayın. Herkes kendi işini yapsın.
1: Yani karışmayın. Karışmayın.
0: Evet, sonra bir de şey var. Eline su dökemez. Deyimi. Hani diyoruz ya bazen, ne bileyim, hani o asla senin eline su dökemez. Bunun anlamı da iki kişinin bunları karşılaştırırken daha önemsiz, değersiz, yeteneksiz gördüğümüz kişi için bu deyimi kullanırız. Ve bunun da hikayesi var. Şöyle okumaya çalışacağım. Eskiden namaz abdesti alınırken abdest alan kişi bir usta ise çırakları, kalfaları medrese hocası ile, ay bu çok zor. Telefonumuz mu var İknur'cum? Dur alalım, ondan sonra devam ederiz. Alalım. Alo.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben bu sesi bir yerden tanıyorum.
2: Ben İbrahim Tatlıses'ten ayağında kundurayı istiyoruz.
0: Tamam, not alıyoruz. İsim nedir bu arada?
2: Olur mu?
0: İsminizi alabilir miyim Yıldırım Bey? İbrahim Tatlıses'i istediğinizden
2: Türkçe'de dinleyenlere armağan ediyorum.
0: Teşekkür ederim Yıldırım Bey. İbrahim Tatlıses'ten emin misiniz?
2: Evet eminim.
0: Teşekkür ederim Yıldırım Bey, bunu çalmaya çalışacağız. Evet, sizin bildiğiniz bir deyim var mı?
2: Yok, hepsi bu kadar, sadece bu kadar.
0: Teşekkür ederim. Daha sonra çalacağız. İyi akşamlar diliyoruz biz de Yıldırım Bey. Teşekkürler.
2: Sağ olun.
0: Evet. Yıldırım Bey istek parça istemişti. Nereden bileceksiniz şimdi ismini? Ben çok iyi tanıyorum bu sesi. Kendisi abim olurdu o yüzden. Buradan selamlar Yudicim. Teşekkür ederim aradığın için. Bizi mutlu etmek için aramışsındır. Çok teşekkür ediyorum. Nerede kalmıştık? Öğretmen ise öğrencileri elini ibrikle su dökerek abdest almasına yardımcı olurlardı. Böyle önemli bir kişinin eline yolu yordamınca ibrikten su dökmek için o kişiye biraz yakın olmak, onun yanında iyi kötü bir yer almış bulunmak gerekirdi. Yoksa her önüne gelenin yapacağı iş değil yani bu iş. İşte bu nedenle iki değerli kişi ölçülürken bilgisi, yeteneği, zekası daha az olan için bu deyim kullanılır. Anladın?
1: Anladım. Şimdi neden öyle? İlginç.
0: İlginç. Bir tane daha deyim, ondan sonra Yıldırım Bey'in istek parçasını eğer ararsan, bugün rock'tan gideceğiz demişti ama İbrahim istemişti. Ondan sonra eli kulağımda da var ya, hani der evet evet eli kulağımda, hani hemen az sonra beklerken işler için kullanan bir deyim, hani az sonra az sonra olacak, eli kulağımda olur gelir diyoruz. O da İslamiyet'in ilk yıllarında ezan okunurken Mekkeli müşrikler alay ettikleri ve okuyanı şaşırttıkları için ilk müezzin Bilal Habeşi ezanı elleriyle kulaklarını tıklara okurdu. Anladım. Elleriyle kulaklarını tıklayarak okurdu. Birisi yanındakine öyle dermiş. Ezan okundu mu diye sorulduğu zaman, eğer ezan çok yakın ise diğeri şöyle cevap verir. Hayır, okunmadı. Eli kulağında.
1: Öyle yani.
0: Tamam. Evet evet, olması çok yakın işler için eli kulağında sözü buradan gelmiştir.
1: Hiç yani yani eli kulağında çok duyuluyor, kullanılıyor.
0: Evet,
1: ama hiç...
0: demek ki o şeyi ezanı okumadan önce elini kulağına götürüp öyle anladım öyle tıkladığı zaman. Ha, çok ilginç.
1: Evet.
0: Süper. O zaman
1: buldum.
0: Yodi sen var ya. Evet, dinleyelim. Ben bunu neden yaptığını ben çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. İbrahim Tatlıses klasiklerinden Ayanda Kundura. Bilmiyorum sonuna kadar.

0: İbrahim Tatlıses'i dinledik. Ayağın da kundura. Yıldırım Şimşek için geldi. Teşekkür ederim abicim. Şimdi deyimlerden devam. Mesela şey var, ipsiz sapsız. Bunu ben ilk defa abimden duymuştum. Yudi'den değil, Nurettin abimden duymuştum. Hani birisiyle tanışmıştım, falan demiştim de abim şöyle demiş, inşallah ipsiz sapsız değildir deyince yok abi değildir de, ama tam anlamadım ne demek istedi acaba ipsiz sapsız. O da yani böyle serseri, yersiz, saçma, yani söz anlamına gelir, yani serseri değildir demek istemişti. Onun da hikayesi şöyle. Hani şimdi olduğu gibi eskiden de Anadolu'dan İstanbul'a çalışmak üzere adamlar gelirmiş. Bunların çoğu da böyle herhangi bir mesleğe sahip olmadıkları kişilermiş. Hamallıkla, kazma kürekle çalışarak işlerini yaparlarmış. Bunların içinden öyleleri de oluyormuş ki hamallık yapmak için kazma ve kürekleri bile yokmuş onların. Bir ip veya tutunacak bir sap sahibi olmayan bu kişiler için söylerlermiş ipsiz sapsız. Yani küreği de kazması da olmayan, ne bileyim, Anadolu'dan İstanbul'a gelen işçilere derlermiş ipsiz sapsız. Ya.
1: Demek öyle.
0: Şöyle, bunu da sana bırakayım ilk Nurcu.
1: nane yemek deyimin.
0: Nane yedin diyoruz.
1: Evet, onu çok kullanıyoruz.
0: Ama niye genelde nane? Ben evet, mesela nane niye öyle denmiş olabilir? Bilmiyorum. Acı değil.
1: İşte öğreneceğiz şimdi.
0: Evet, oku bakalım yani, anlamı.
1: Anlamı tabii uygun olmayan bir iş yapmak ya da bir davranışta bulunmak anlamına gelmektedir. Hikayesi nan, Arapça ekmek demektir.
0: Yani nane değil.
1: Nane değil, bildiğimiz nane değil o zaman. Osmanlı Türkçesinde nanı aziz diye geçer. Eskiden 3-5 medrese mollası Ramazan'da köylere teravih namazı kıldırmaya gidiyorlarmış. Köyün birinde muhtardan nanı aziz istemişler, yani ekmek. Muhtar, o dediğiniz naneden bizim köyde bulunmaz demiş. Mollalar da karnımız aç, bize nan gerek dediklerinde, açsanız ekmek getireyim, biz öyle nane yemeyiz deyince muhtar mollara gülmüşler ve nanın anlamını muhtarca işte açıklamışlar
0: yani. Yani ben hep nane.
1: Ben de hep nane olarak nane. Ama demek o ondan değilmiş yani.
0: Evet.
1: Osmanlı'da
0: çok ilginç.
1: Nanı
0: nan ekmekmiş yani. Çok ilginç. Bak bunu hiç bilmiyordum. Evet, istek parçamız vardı. Evet. İstersen
1: Almanya'ya gidiyor Alihan, Sevda Mevsimi. Bülent, kuzenim Bülent'e gidiyor.

0: Evet, Alihan'dan Sevda Mevsimi dinledik. Almanya'ya geliyor Bülent'e.
1: Şimdi sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bu deyimi hepimiz biliriz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın anlamı da kim olduğu belli olmayan, bilinmeyen, söz konusu kişi hakkında fikir sahibi olmama anlamına gelmektedir. Ve bunun hikayesi de bence çok komik. Bir köyde ağanın biri pencerenin önünde oturmuş, sokağa gelip gideni seyrediyormuş. Sokakta daha önce kendisiyle iş yapan birini görmüş ve hemen uşağını çağırmış. Oğlum Ahmet, şimdi sokaktan bir tanıdığım geçti. Adı Mehmet. Ayağında sarı çizmeler var. Koş onu hemen çağır getir demiş. Uşak da aceleyle evden çıkmış. Görmüş ki şehirdeki erkeklerin hepsi sarı çizmeli. Hepsi. Uşak bunlardan birinin adını sormuş. Adam isminin Mehmet olduğunu söyleyince uşak onun ağasının yanına getirmiş. Ağa gelinin çağırdığı kişinin olmadığını görünce uşağına çıkışmış, kızmış. Uşak da ne bileyim ağam, herkesin ayağında sarı çizme var. Yani birçoğun adı da Mehmet demiş. Böylece sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani Mehmet ismi çok var, hala çok var. Yani köyde de herkesin ayağında da sarı çizme olunca sarı çizmeli Mehmet Ağa. Çok İyi güzel.
0: Peki. Evet.
1: Evet, devam. Başka?
0: Başka ne var? Saman altında su yürütmek. Yani anlamı ne? Yaptığı bir işi hiç kimseye belli etmeden yapmak, herkesi birbirine düşürmek anlamına gelirmiş. Yani
1: çok güzel. Yok, saman altında su yürütmek yani. Değil mi? Hoşuma gitti.
0: Hikayesi geniş bir ovanın üzerinde bir köy. Bu köyün de bir tanecik ırmağı varmış. Irmağın suları aynı anda köyün bütün tarlalarına yetecek kadar gür olmadığından her gün bu ırmağı bir köylü kendi tarlasına sulamak için kullanıyorum. Diğerleri de sıranın kendisine geleceği günü bekliyorlarmış. Ancak bir gün köyün açgözlülerinden biri ırmaktan kendi tarlasına gizli bir kanal yapıp diğer köylüler bu durumu fark etmesin diye kanalın üstüne toprak ve samanlarla kapatmış. Yani böylece tarlasına her gün yeteri kadar su geliyor, bolca mahsul alıyormuş. Bir süre sonra ırmağın suları azalıp bu açık gözün tarlasından bereket fışkırınca köylüler vaziyetten kuşkulanıp adamın tarlasına baskın yapmışlar. Bir de bakmışlar ki kanallar suyla dolu ve üzerinde otlar yüzüyor. Cevap belli. Olan köfte hor, saman altında ne su yürütüyorsun demiş.
1: Ya, yani. Uyanık.
0: Tam uyanık.
1: Evet.
0: Müzik parçası arası verelim mi?
1: Verelim.
0: Kargo dinliyoruz. Yıldızların altında.

0: Yıldızların altında. Kargo.
1: Kargo, kargo, kargo. Şimdi dinler, devam, devam. 10 dakikamız kaldı. Bugün de zaman ne çabuk geçti İknur'cum.
0: Evet.
1: Şimdi iki deyim var. İki tanesini seçtim. Şurada çok ilginç. Öküz öldü, ortaklık bitti deyimi var. Bunun anlamı da aradaki yakınlığın dayanağı yok olduğundan, yani yakınlık da kalmadı anlamına gelir. Öyle kullanılır. Hikayesi de şöyle. Sen mi okumak istersin canım?
0: Okuyabilirim. Oku, deneyelim. Evvelce fakir bir köylünün çift sürmekte kullandığı bir çift öküz varmış. Bunlardan biri ölmüş. Köylü toprak ağasına giderek yalvar yakar bir öküz parası istemiş. Ağa köylüye öküzün parasını ödeyinceye kadar hayvan ortak malımız sayılacak. 50 dönüm tarlamı süreceksin. Ağılıma bakacaksın. Harmanda yardım edeceksin diyerek ağır şartlar ileri sürmüş. Ağanın şartlarını kabul eden köylü ona kul köle olmuş. Fakat aradan 3 yıl geçtikten sonra parasının yarıdan fazlası ödenen öküz gördüğü ağır işlere dayanamayıp ölmüş.
1: Öküz mü ölmüş?
0: Evet, öküz ölmüş. Ağa eskisi gibi köylüye angarya işlerine yaptırtmak istemiş. Sabrı tükenen köylü ağam gayrı öküz öldü, ortaklıkta bozuldu deyip ağanın zulmünden kurtulmuş.
1: Yani, yazık.
0: Yani o parayı ödemek için.
1: Aynen. Şimdi bir deyim daha var. Ocağına incir.
0: Evet.
1: Değil ama mi? Çok, dikmek.
0: O çok kullanılıyor. Yani
1: evet, çok evet. Onu ben ama bir kere okumuştum, incir ağacının şu hikayesi de. Şöyle anlamı da, yani birinin evini, barkını dağıtmak, mutlu ve huzur içinde yaşamasına engel olmak, ocağını söndürmek anlamına gelir.
0: Çok
1: onun hikayesi de yaptığı zulümlerle tanınan bir devlet adamı konağın bahçesini düzenliyormuş. Kocaman bir incir ağacı varmış. O da görüntüyü bozuyor diye kestirmek istemiş. Bahçede bulunan incirli çavuş bunu duyunca devlet adamına şöyle demiş. İncir ağacı yerinde dursun, kestirmeyin demiş. Adam da sormuş niçin? Bu da nasıl olsa bir gün birinin ocağına dikersiniz demiş. Yani birisinin ocağını söndüreceksin diye. Evet, şimdi gerçekten 7 dakikamız kaldı. Şunu söylemek istiyoruz İknur'cum, hafta sonu siz neler yapacaksınız? Eğer bir işiniz yoksa, canınız da sıkılıyorsa, bence havalar da çok güzel hafta sonu, son sıcak günlerimiz. Yarın mesela 26 Eylül'de saat 7'de, yani akşam 7'de.
0: Akşam 7'de Arburg'da. FT Arburg ve
1: maç var.
0: Evet, maç var. FT Arburg ve FT Türkiye oynuyor ve yani yarın hava güzel, gidip izleyin deriz.
1: Akşam gerçekten işiniz yoksa gidip maç izleyin arkadaşlar. Cumartesi günü ve pazar günü de maçımız var. Yani bu iki takımı, yani dördüncü ligde oynayan takımı olan takımı pazar günü de var. Ataspor.
0: Evet. Ataspor FT Tegri'ye karşı 15.30'da. Yani bence cumartesi pazar güneşli havayı
1: bu iki takımı ise desteklemeye gitmek isteyenler mutlaka gidin ve destekleyin bu iki çok iyi
0: Ataspor'u
1: takımı.
0: Ve FC Türkiye
1: Spor. Ve FC Türkiye Spor'u bir dahaki programda bekliyoruz canlı canlı.
0: Evet.
1: Birlikte bir program yapılık dedik. Ondan sonra program bitti, o kadar çok deyimlerimiz var ki ama hepsini tabii ki paylaşamayacağız. 5 dakikamız kaldı. Ben bir şey daha diyecektim, uçtu gitti.
0: Ne diyecektin?
1: Unuttum.
0: Hay Allah Allah.
1: Gerçekten
0: zaman,
1: unuttum.
0: Bazı annem derdi o zaman, önemli bir şey değildi.
1: Yok, belki de değildi. Değildir bence. Hafta sonu yaklaştı İknur'cum, senin programın var mı?
0: Var. Yani yarın için var programım. Yarın bir doğum gününe davetliyim. Oraya gideceğim.
1: Kimin doğum günü var?
0: Arkadaşım Hülya'nın doğum günü var.
1: Ay.
0: Bakalım. Güzel geçecek bence.
1: Bence de geçer. Evet. O zaman herkese çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Evet, son bir parçamızda verip bizim bir dahaki program 23 Ekim'de olacak. O zaman gene sizi bekleriz ama biz Radyo Ata ekibi olarak her cuma günü saat 7 yani 19.00-20 arası sizlerle buradayız. Bizi dinlemeye devam edin. Herkese ne oldu şimdi? Değiştirdin mi parçayı?
0: Evet, değiştirdim parçayı.
1: Bak ben ona göre konuşuyorum dedim, vakti biraz öldüreyim. Şimdi yok, onun süresine bakacağım, ben kendim ona göre ayarlamıştım.
0: Yok, bence,
1: bak,
0: bence bu tam daha iyi
1: değişim.
0: Neyse. Evet arkadaşlar.
1: Okey. Yani. O zaman kimi dinliyoruz son parça olarak?
0: Bence Model'in en yeni parçasını dinliyoruz. Ölürüm daha iyi. Sen izledin mi? Videosu falan çok güzel.
1: Dinledim.
0: Aslında yani beni gören öyle pek şey değil ama videosu çok ilginç yani. Grufti falan.
1: Ben sevmedim. Ben sevmedim videoyu.
0: Ama Model'in her videoları
1: ama Model öyle. Evet.
0: Yani o yüzden bence yani kim şey...
1: Duygularınızı bilir, alalım.
0: Ne gibi duygular?
1: Aa, maç için mi?
0: Milli maç. Aa, bu akşam on kaç?
1: Aa, bugün maç mı var? Bak ne kadar
0: bu
1: hiç bilmiyoruz he.
0: Bu akşam.
1: Futboldan pek.
0: Aa, 21.45'te Türkiye
1: evet,
0: milli maçı.
1: Evet, bugün de bir maç varmış. Evet. Aynen.
0: Lütfen tabii ki.
1: Evet tabii ki. Bu umarım akşam televizyon karşısında maç izliyoruz.
0: Yani hepimiz kilitleniyoruz televizyon karşısına. Evet. Umarız İyi başarılar getirirler.
1: Evet, başarılar diliyoruz herkese. Evet. Çok güzel bir hafta sonu diliyoruz ve tekrar görüşmek üzere.